www.aztv.az.inter ve www.aztv.canlı yayın internet saytının Radyo Int sayfasında yayımlanır.

0: Efirde Azerbaycan'ın sesi programıdır.
1: Azerbaycan benim yüreğimdir. Azerbaycan benim nefesimdir. Azerbaycan benim hayatımdır. El bilir ki sen benimsen. Yurdum, yuvam, meskenimsen. Anam, doğma vatanımsen. Ayrılar mı könül candan? Azerbaycan, Azerbaycan.

0: faaliyet ve emektaşlık bazasını güçlendirir.
1: Tarihimizin yubiley selnamesi. Beynəlxalq Radio 85.

vakti unutmadım, her bir andını. Daim uca tuttum esker adını. Doğruttun vatanın etimadını. Müzeffer ordu.

bir insan için onun milli mensubiyeti onun gurur menbaidir. Ben hemşe fahretmişim. Bugün de fahredirem ki ben Azerbaycanlıyım. Neler?

gelmiştik. Ben Heydar Ali ve Nasreddin'im. Başka bir şiiri seslendirmek isteyeyim. Şiir ihlas yaratlanır. İller gelip geçti.

0: Sonra ben de şahsı tanımadım. Ama o bir Azerbaycan'ın ziyalılar içerisinde yaşanan adam gibi onun çok tanışları vardı. Bir kız gözüme sataştı, sonra tanış olduk. Ve sonra böyle malum oldu ki ben köy kardeşim onun ailesini, atasını da yaşlı tanıyır. Ama tanıştığımız kısa oldu. Böyle çok yüreğime girdi.
1: Oftalmolog alim İncə və Zərif xanım Zərifə Əliyeva evdə piyano çalaraq sevgisini notlarla ifadə edərmiş. Onların yaşadıkları kəlimələrə sığmayan böyük sevgiləri bugün də... Oftalmolog alim İncə və Zərif xanım Zərifə Əliyeva evdə piyano çalaraq sevgisini notlarla ifadə edərmiş. Onların yaşadıkları kelimelere sığmayan böyük sevgileri bugün de bir örnekti.
0: Şimdi ben özümün bu hissiyatlarım, sevgi, muhabbetim hakkında değilim. Ancak eğer onun tarafından bana karşı da bu kadar böyle samimi muhabbet, samimi hissiyat olmasaydı, tabidir ki bence ben hiç ondan hayat kurabilmezdim. Eğer nazar alsak ki bu sevgi böyle bir sınavdan geçti. Mesela bir neçeyin bizi bundan mahrum etmek istediler. O da dönmedi. Ben de dönmedim. Demek...

Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin? Böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan bunun dilidir.

demokratik hukuki devletin kurulması, demokratik vatandaş cemiyetinin yaranması için bütün esaslar yaradı.

Davamlı seyircisi olan, dinleyicisi olan milyonlarla Azerbaycanlı ve Azerbaycan hakkında məlumat almak isteyen, ister informasiya, ister bədii, ister resmi, her hansı

bir insan için onun milli mensubiyeti onun gurur menbaidir. Ben hemşe fahretmişim. Bugün de fahredirem ki ben Azerbaycanlıyım.

yakın tarihe nazar salarken bir daha görürüz ki bir Azerbaycan devlet müstakilliğinin kurucusu Heydər Əliyevdir. Bu şüphesizdir. İki, eğer o Heydər Əliyev olmasaydı bugün Azerbaycan hansı vəziyyətdə olacaktı bunu demek.

her bir insan için onun milli mensubiyeti onun gurur menbaidir. Ben hemşe fahretmişim. Bugün de fahredirem ki ben Azerbaycan'ım.

eğer öz devletçiliğini kudretli etmek istiyorsa, onun güçlü ordusu olmalıdır.

her bir insan için onun milli mensubiyeti onun gurur menbaidir. Ben hemşe fahretmişim. Bugün de fahredirem ki ben Azerbaycanlıyım.

El bilir ki sen benimsen. Yurdum, yuvam, meskenimsen. Anam, doğma vatanımsen. Ayrılar mı könül candan Azerbaycan?

0: Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin? Böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan bunun dilidir.
1: Müstakil Azerbaycan yaşayacak. Azerbaycan'ın devlet müstakilliği ebedi olacak, dönmez olacaktır. Halkımız daima serbest, öz

0: senindir uyu. Vatan adlı çırak senindir ucalan. Üç rengi bayrak senindir vatan için, vatan için candan geçen.
1: Dünyanı dolaşan irsimiz. Beynalxalq Radio 85.

vakit unutmadın, her bir andını daim uca tuttun, esker adını doğrulttun, vatanın etim adını müzeffer ordu.

Her bir insan için onun milli mensubiyeti onun gurur menbaidir. Ben hemşe fahretmişim. Ucunda fahredirim ki ben Azerbaycanlıyım. Neler?

Gözlerin açılır bu milletin seheri. Senin adınla bağlı bu halkın her zeferi. Bedenin değer yerde sehralarda gül açılır. Gülistan çevrilir yurdun kendi şöheri. Güneş doğup eledir arda çekilir.

yakın tarihe nazar salarken bir daha görürüz ki bir Azerbaycan devlet müstakilliğinin kurucusu Heydər Əliyevdi. Bu şüphesizdir. İki, eğer o Heydər Əliyev olmasaydı bugün Azerbaycan hansı vəziyyətdə olacaqdı bunu demək çox çətindir.

her bir insan için onun milli mensubiyeti onun gurur menbaidir. Ben anca fahretmişim. Bugün de fahredirem ki ben Azerbaycanlıyım.

Dukla Seçik, Pilisopay Çan Gıdzov Doktor Hasan Omari, Arif Mıçan Adırbicani Mahalnere Hetasotu Çan Yegrot Masa.

yakın tarihe nazar salarken bir daha görürüz ki bir Azerbaycan devlet müstakilliğinin kurucusu Heydər Əliyevdir. Bu şüphesizdir. İki, eğer o Heydər Əliyev olmasaydı bugün Azerbaycan hansı vəziyyətdə olacaqdı bunu demək.

her bir insan için onun milli mensubiyeti onun gurur menbaidir. Ben hemşe fahretmişim. Bugün de fahredirem şeyim.